yawona wokasa madina yedi yariye ifihi ohiye ifrihi eke ifrihi bodinso ebrati enye sana ufomi ebrati awashe mi mose woni mi woho den nyina kosi ya sede ebrati kasa madina yedi Kuni me nida so Ebrani kasa Ebrani kasa Ebrani kasa Ayehu tu Onyu nyam Efe ni wami pere